0: Teyuk laviat ma. Irtengi şeyni tınla. Altıda başlıyız. Hayırlı irde.
1: Bulgar Radyosu.

yara, yüzde yara, tende yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinuga, umtalım min yuğaltım.

Sof bulsun, yakta bulsun, matur bulsun, sağ ol, selamet bulsun. Gelecekleriniz tınış, imin bulsun dostlarım. Şimdi üç raşularımızın, Nihalsın, Enekeş, deyip kolay selamlaşırsan başlağan edik dostlar. Bugün bitinimizden Enekeşlerimiz günü, küçü tuğanlarımız günü, hayırlı günler, fayıl minde önülerimini, Enekeşler günü bilen kutlayım. Hazırgı vaqıtta Ijevski şehirine gitüşü önüm Rayliye. Hayırlı yıllar, umuşlu günler dilep olabız. Ona big zur rahmet. Qabat qabat.